0: Intifada.
1: Intifada, Intifada. Intifada, Intifada. Intifada, Intifada. Intifada, Intifada.